get just yesterday even. Ülkülem ben hocam şeybe, verdiler uç iç şeyde. Sultan odam her minderi sokak.

kim sinç o ki hazat hazatında Farotla bağmıştır hazatına Lemmez sevan gidek kolu